Alacak mı, verecek mi kardeş bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah, zoruna mı gitti kardeş, zoruna?

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı, küsmedim olmadı.
1: İlaç gibi radyo.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Melih'in sevgi çemberi.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Alemin en kralı, Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Efendim 16 Ağustos 2026 Pazar 09.05 Türkiye'nin saatleri 12'ye kadar devam edecek. Birlikteliğimizin startını verdik. Tüm güzel dostlara sevgi çemberi sıcaklığından selam olsun. Güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın neresinde olursa olsun her daim kraldayız diyen bütün güzel dostlar. İnşallah 3 saat boyunca en iyinin en güzelin mücadelesinde huzurlarda olacağız. Efendim şu dakikalarda kimler nerelerde, kimler neler yapıyor, hangi şarkıları istiyor? Kral FM'de şöyle karşılıklı biraz sohbet edelim ve buna ben de varım diyorsanız hemen 0532-703-92-00, 0532-703-92-00 no'lu WhatsApp mesaj hattımızdan ve ayrıca Instagram kullanan kralcılarımız Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından mesajlarını, isteklerini bana ulaştırmaya başlayabilirler. Efendim 12'ye kadar birlikteyiz. Kral FM'e, Melih'in Sevgi Çemberi'ne hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

0: Melih'in sevgi çemberi.
1: Şimdi pazar sabahları böyle tabii İstanbul'da da son zamanlarda fazlasıyla var ama Anadolu'nun hemen hemen her köşesinde öyle muhteşem fırınlarda pişen pidelerin lezzeti, tadı bir kere her şeyden önce anlatılmaz yaşanır. Elbette ki tabii buralarda olan, Anadolu'da yaşayan bütün güzel dostlar bu konuda çok şanslılar. Fırınlara gidiyorlar, ister içli yaptırdıkları o muhteşem pideleri, isterlerse kahvaltıda ekmek yerine kullanılacak ister tırnaklı ister pat pideleri sıcacık sofralara getirme gibi bir ayrıcalığa sahipler maşallah. Öncelikle bu tadın şu an zirvesini yaşayan herkese afiyet olsun, şifa olsun. Gözümüz yok ama olsaydı fena olmazdı diyesimiz geliyor. Onun dışında tabii burada bu insanların bu güzelliklerine katkı sunan emekçi, fırıncı, bütün güzel dostlara selam olsun ki bunlardan bir tanesi Nevşehir'den sevgili Funda ve babası. Şu an bütün müşterilerin pazar sabah kahvaltılarına muhteşem pideleri pişirmek için can siperhane uğraşıyorlar. Kolay gelsin diyelim Funda'ya ve babasına. Ayrıca Kırıkkale'den gelen bütün misafirlerine, pideleri yiyen herkese. Dolayısıyla şu an kahvaltı sofralarında Melih'in sevgi çemberine eşlik eden bütün dostlara bir kez daha günaydın. 12'ye kadar birlikteyiz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Saç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihleri arasında saç boyasından şampuana ve saç spreyine çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Ne kadar güzel, ne kadar keyifli, ne kadar zevkli değil mi? İnsanın böyle sanki kabul edilmesi için böyle gece gündüz ettiği duaymış gibi geliyor bazı şarkılar. Selam beni İzmit Seyfi, aşkım Asiye için bir şarkı demiş maşallah. İyi pazarlar diliyorum Melih, hoş geldin. İzmit'ten Baha 41, sıradaki şarkı sana gelsin, gönüllerin kırıldı demiş, teşekkürler. Günaydın Melih abi, Bursa Kestel'den Hasan ben. Müslüm Baba'dan bir şarkı demişsin ki Müslüm Baba, hemen çalıyorum şimdi, hiç merak etmeyin. Efendim Kayserililerin maşalları var, maşallahı var, yine erkenden kalkmışlar. Sakarya, Kayseri Sakar Çiftliği'nden İhsan Akşehirli eşime şu an kahvaltıdan selamlar demiş. Bakalım şöyle bir Denizli Tavas'a selamlarımızı gönderelim. Denizli Tavas dinlemede Mehmet Ali Büyükkaragöz, Ferdi Baba'dan eskilerden çaldık, iki tane çaldık bugün. Batan Güneş'e selam olsun buradan, ama güneş hep böyle doğsun, aydınlığını korusun ve güzelliklerle inşallah bizleri ısıtmaya devam etsin. Şükrü Tarhan, biz de Konya Bozkır'a selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Bir Baba Müslüm yorumu, bir de Azer Bülbül şarkısı paylaşalım. İstekler erken geldi, ben de hemen listelemeye devam ediyorum ki hani peşin satan esnaflar gibi anında görüntü olsun. Evet, Müslüm Baba, ardına Azer Bülbül. Hem WhatsApp'tan hem de Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabında son paylaştığım görselin hemen altından istekleri, mesajları yazmaya devam ediyor dostlar. 12'ye kadar birlikteyiz.

Evet, bazen hayaller ama karşımızda elbette ki tam gerçek haliyle hayatlar. Umduğunu bulamayanlara selam olsun. İnşallah ümidi yitirmeden mücadeleye devam diyelim. Merhaba, Minih'in sevgi çemberi kızım Nehir, eşim Tülay ve ben Deniz. Fatsa'dan İstanbul'a gidiyoruz. Bizim için de bir şarkı. Yolunuz açık olsun efendim. Yusuf Aktürk ne demiş? İş makinesi operatörüyüm. Çok sıcak, çok toz var. Kolay gelsin demiş. Silifke taş ucuna selam edelim. Allah kolaylıklar versin. Günaydın abi, selam olsun. Bartın'dan Mustafa Tüfek, bir şarkı istiyoruz demişsiniz. Hacer Atik yazmış. Sabah olmadan, gözlerim uykuya dolmadan. Yalnız çok uzun olunca okumak sıkıntı oluyor. Günaydınlar efendim. Bir şarkı istemişsin sevgili Yunus. İnşallah bakacağım. Erdal Aksu, sizlere de günaydın. Çok teşekkürler. Ayten Hanım sağ olun. Adem Sandallı, vay sevgili kardeşim selam olsun. Hayırlı yayınlar abi, İzmir'den selamlar diyen kıymetli dosta selam olsun. Muhterem Pekol, günaydın efendim. Hayırlı sabahlar. Niğde Merkez'den Derya, bakalım ben de isterim gelsin mavi demiş sevgili Gürsel. Neden olmasın, olabilir. İclal Yıldız, teşekkürler. Sevgili Asi, çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Kahvaltı sofralarında sizleri dinliyoruz. Günaydın Melih Bey demiş. Bodrum'a sevgili Alp.

kendi Instagram'ınızda storylerinize bu videoları yükleyin. Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını etiketleyin. Ben de inşallah o şekilde paylaşayım. Başka türlü beceremedim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Dondurmaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde dondurmalarda aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Efendim gelecekten, gelenekten geleceğe doğru tabii ki örf, adet, gelenek, büyüklere saygı bizlerin geninde var. Dolayısıyla babadan ne gördüysek, atadan ne gördüysek çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek nesillere de onları aktarmakla da mükellefiz. Melih Kayseri'den selamlar olsun demiş İkbal Türkmen, doğru mu? Eyvallah sevgili Erdal Aksu, çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bütün güzel dostlar, şahane Metü Senalar yazmışlar. Hepsini de burada okumuyorum ki öyle nefsim kabarmasın diye. Bilecik'ten selamlar. Cengiz Kurdoğlu'ndan bir şarkı demiş sevgili Sedat. 30 yıldır dinliyorum, selamlar diyor. Stuttgart'tan gelen bir mesaj. Sedat'cığım çok teşekkürler. İzmir Eski Çamlı'a, Sedat Konağı selamlarımızı gönderelim. Bakalım şöyle bir güzel dostlarımızın mesajları gelmeye devam ediyor. Efendim 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj hattımızdan ve Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabından mesajları değerlendiriyoruz. Hayırlı hafta sonları dilerim. Adıyaman Kahta'dan Özkan Kaya, kadim dostlarıma armağanım olsun demişler. Eyvallah. Bakalım Kilis Musa Beyli Haydarlar köyünden yazıyorum. Lütfen bir Konya türküsü demişler. Vay maşallah. Gaziantep'ten Mustafa, saygılar sunar, sıradaki şarkıyı sevmenin değerini bilmeyen Yaren Ürtmez için istiyorum demiş. Hasan Danimarka'dan, Melih Bey günaydın, az önce bahsettiğiniz pide ve baklava yaparız burada, akşam düğün salonlarına hazırlık halindeyiz, tüm ekibe buradan selamlar demiş. Danimarka'da da mı yapıyorsunuz? Vay maşallah ya, vay maşallah. Demek ki sadece Türkiye'de değil, Türklerin olduğu her yerde bu güzellikler, bu gelenekler devam ediyor. Allah kolaylıklar versin. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İnşallah bugün Danimarka'ya gelirsek pideyi orada yiyeceğiz. Şaban Bulut Kuşadası'ndan Kral FM'e selamlar diyen mesajını aynı şekilde göndermiş. Ben bir kere daha okumuş olayım. Efendim 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam edecek. 9.56 Türkiye'nin saatleri. Bu saate noktayı koyalım. Yeni saat yine seçtiklerinizle, seçtiklerimle devam etsin.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Melih'in sevgi çemberi.

0: Tutma elini. Efendim elbette elhamdülillah değil mi? Zalimin zulmü varsa sevenin de Allah'ı var, eyvallah. Günaydın Melih, nasılsın? Mutlu pazarlar, şükürler olsun, iyiyiz. Kral ailesine yanında ablam Gönül'e de gelsin demiş. Nilgün Hanım'ın mesajı bu. Selamlar Bursa'dan Nalan Şimşek, şarkı eşim Güngör ve tüm kralcılara armağan ediyoruz demişler. Düzce, Kaynaş, Sarı Çeköy değil mi? Sarı Çeköy. Fındık toplarken sizleri dinliyoruz, tüm fındık toplayanlara. Bu arada Ankara Tank Okulu'ndan askerdeyiz. İstek parçamız vardı demiş dostlarımız ama şimdi o şarkıya bakacağım ama o günleri geçmiyor dersen geçmez. Günler çabuk geçiyor. Çok neşeliyiz. Ne mutlu ki sağlığımız saatimiz yerinde. Bu vatana asker olmayı Allah bize nasip etmiş diye dua edersen hem kolay olur hem güzel hem de çabuk geçer. Almanya Lünen şehrinden tüm Kütahya Altıntaşlılara ve Kralcılara demiş Osman Karaman'ın mesajı. Bizden de bütün gurbetçi dostlarımıza selam olsun. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de. Şöyle birkaç keyifli türküyü daha.
1: Gel dağları aşalım. Yine halde buluşalım.
0: Hadi.
1: Gel dağları aşalım.

0: Melih'in sevgi çemberi.
1: Bugün aynı mesajı mübalağasız 30 kere ard ardına gönderen bir dostumuz vardı. Hemen dinletelim Konya türküsünü. O da rahatlasın bizler de. Ve bütün Konyalılara selam olsun. Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Konyalılar! Canını yiyelim dayı.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
10: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.
11: Bankası. İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi İş

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses diyelim bir kez daha değil mi? Maçın ilk yarısı tamamlandı sayılır. 10.26 oldu Türkiye'nin saatleri, 12'ye kadar yine devam edeceğiz Melih'in sevgi çemberine. İyi yayınlar uzun yol kaptanı Osman Baydoğan, sıradaki şarkı tüm kral dinleyicilerine ve kaptanlarına sevgiler demişler. Eyvallah. Bu arada merhabalar diye gelen bir mesaj, merhaba efendim. Ordu'ya Çatal Pınar'dan Fatih Tikence şarkıyı fındık asıtı yapan bütün üreticilere demişler. Kayseri'den Ayten, buradan herkese günaydın desem sıradaki şarkı Kayseri hacılara gelsin haydi diyelim demiş. Peki bakalım şöyle bir kimler var kimler yok. Terme'den kucak dolusu selamlar Melih'in sevgi çemberine. İrfan'cığım selamlar olsun buradan. O da fındık hasatı yapan dostlarımız arasında. Bu arada yine Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabında son paylaştığım görselin altından da mesajlar almaya devam ediyoruz demiştik. Gelen mesajlarda bazı dostlarımız, özellikle gurbetçi dostlarımız, bizleri televizyondan uydu üzerinden dinleyen dostlarımızın uydu ile alakalı dinleyemiyoruz, izleyemiyoruz gibi söylemleri olmuş. Günlerdir hem bizler anonslarımızda hem de tanıtımlarımızda sizlere arz ettiğimiz üzere Türkiye'den yayın yapan tüm yayın kuruluşlarının uydu frekansları güncelleniyor. Bu vesileyle televizyondan bizleri dinleyen, uydu aracılığıyla bizleri dinleyen dostlarımız uydu frekansları güncellendiği için tekrardan frekans güncellemesi yaparsanız bizleri yeniden kaldığınız yerden uydu aracılığıyla net ve kesintisiz bir şekilde dinlemeye devam edersiniz. Ayrıca tabii ki 24 saat boyunca kesintisiz, kralsız kalmadan dinlemek için de Kral Müzik uygulamamızı telefonlarınıza indirmenizi özellikle tavsiye etmiş olalım. Sevgili İcrail, İstanbul'dan selamlar. Çalışan tüm herkese kolaylıklar. Öncelikle anneme ve Yeliz ablama, tüm annelere kolay gelsin demiş. Bütün annelerimize biz de hürmetlerimizi iletiyoruz. Ellerinden saygıyla, hürmetle öpüyoruz. Efendim Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 12'ye kadar buradayız.

Mersin'den selamlar, iyi yayınlar dilerim demiş sevgili Yusuf Ayhan. Çok teşekkürler, biz de Mersin'imize selam edelim. Musa Avşar, teşekkür ediyoruz sevgili kardeşim. Sağ olasın. Gülsüm Şah, günaydın, iyi yayınlar demiş. Bir mukabele teşekkürler. Malatya'dan Arkın Gürbaş'a, Poyraz Kurt selamlarımızı gönderelim. 30 yıldan beridir kral dinliyorum demiş. Giresun'dan sevgiler, Melih Bey şu an sizleri dinliyoruz. Günay Taşçı'nın mesajı. Çok teşekkür ederiz. Biz de Karadeniz'imize selamlar gönderelim. Fransa'dan sizleri dinliyoruz. Müslüm Baba'dan, biz babadan böyle gördük, çaldık bugün, dinlettik. Siz bugün biraz geç kalkmışsınız Veys Bey. Ama günaydın olsun efendim. Hayırlı sabahlar. Merhaba bakalım. Merhaba diyelim biz de. Günaydın, ben Lale Ertürk. Almanya'dan bir aylığına tatil amaçlı İstanbul'a geldim. Annem de İstanbul'a yanıma geldi. İlk kez sizden annem Fadime Ertürk için bir şarkı istiyorum. Saygılar Melih'ciğim, annem dinlemek isterim, okuyacaksanız eğer demiş. Okuduk efendim, inşallah anneniz de dinlemiştir. Kendisine de hürmetlerimizi, saygılarımızı iletmiş olalım. Hemen keyifli şarkılarla Kral FM'de muhabbeti pekiştirmeye devam edelim. 0532 703 92 20 WhatsApp'tan, Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselinde hemen altından mesajları değerlendirelim. Gerek gurbetçi dostlarımıza, gerekse yurdun dört bir yanında kulak veren kralcılarımıza Melih'in Sevgi Çemberi'nden selam olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Yapı Kredi bir adım önde.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

0: Melih'in sevgi çemberi.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ila 61. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek, Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Çevre Bülteni.
5: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Avrupa aşırı sıcaktan kavruluyor, kuruyor. Yaşlı kıtada sıcak hava dalgalarının ve kuraklığın sonu gelmek bilmiyor. İngiltere'den Romanya'ya, Bulgaristan'dan İtalya'ya kadar bütün Avrupa kuraklığın pençesinde. İngiltere'nin %71'inde resmi olarak kuraklık ilan edildi. Orta Avrupa ülkelerinde de benzer bir manzara var. Macaristan'da Tuna Nehri'nde su büyük ölçüde azaldı. Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğinin kaynağını belirlemek için çalışmalar devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimleri sıkılaştırdı. 6 ilde 19 tesisin faaliyetleri durduruldu. 52 tesise 118 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Adana'da ise tarımsal drenaj kanallarındaki mikroplastikler dikkat çekti. Sudan numune alındı. Sıfır Atık Vakfı Akdeniz ve Ege'de plastik kirliliğine karşı saha çalışması başlatıyor. İlk etapta Antalya, Mersin, Muğla ve Adana'da saha çalışması yapılacak. Sahadan elde edilecek bulguların plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik somut çözüm önerilerine ve politika geliştirme çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Orman yangınlarıyla mücadelede kritik rol oynayan yangın havuzlarının sayısı artırılıyor. 55 yeni yangın havuzu daha yıl sonuna kadar hizmete alınacak. Söz konusu yapıların sayısı böylece 4851'e yükselecek. Ege'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk, Gökçeada ile Semadirek arasında Türkiye karasularında 70 ila 120 metre derinlikte ve 2 kilometreden fazla uzunlukta Ege Denizi'ndeki en büyük mercan ormanını keşfettik dedi.
4: Çevre Bülteni.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Melih'in sevgi çemberi.

müzik literatürüne geçmiş, detone olmadan şarkı söyleyebilen ender bir isim, ender bir ses. Arabesk müziğinin kraliçesi Kibariye. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada, ne geçmişte ne de bundan sonra da. Arasalar bulamazlar seni rüyada, göremezler seni yazdım kalbime. İstanbul'dan Sultan çok sevdiği Beşi Bayhan için bir şarkı istiyoruz demişler. Ferdi Baba'dan hemen gelsin. Mutlu pazarlar. İzmit'ten Naide, eşim de sizleri dinliyoruz. Şarkı tüm kral ailesine. Kıbrıs Defkoşe'den selamlar kral dinleyicilerine. Abdüsselam Ferdi Baba'dan. Hemen geldi, hazır Ferdi Baba. Çalacağız ama önce bir Coşkun Sabah şarkısı var. Adana'dan Bülent, ben ailemle Adana sıcağında kahvaltımızı yapıyor ve Melih'in sevgi çemberini dinliyoruz. Müslüm Baba'dan bir şarkı. Eşim Seher'e hediye ediyorum. Melih Bey, kral otobüsü Adana'ya ne zaman gelecek diyor. Vallahi inanın biz de onu son gün öğreniyoruz. Kral FM Instagram kanalını takip ederseniz, Kral Müzik uygulamamızı telefonunuza yüklerseniz her gün Kral FM ve Kral Pop Radyo ile ilgili gelişmeleri ve güncel bilgileri kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Samsun'dan yazıyorum şu an, otobüs yolculuğu yapıyoruz. Müslüm Baba'dan bir şarkı. Teşekkürler, Samsun'dan selamlar diyor. Bu arada Samsun'da Çakallı'da o melemeni nasıl yapıyorlar yahu? Mila abi hayırlı günler, Bursa İnegöl'den Emir. Abi ben halk otobüsü şoförüyüm, senden İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyoruz bütün şoför arkadaşlarımıza demiş. Bakalım. Konya'dan selamlar, Bülent Ersoy'dan bir şarkı istiyoruz. Ahmet yazmış mesajı. Bugün Konyalı dostlarımızın da maşallahı var gerçekten. Muhteşem yazıyorlar, muhteşem. Var mı böyle bir sevda? Sorarım herkese. Var mı böyle bir rüya? Sorarım gecelere. İşte bizim aşkımız, işte bizim sevdamız. Coşkun Sabah. 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımızdan. Ayrıca Instagram'da mümkünse Melih'in sevgi çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından mesajlarınızı, isteklerinizi bana ulaştırmaya devam edebilirsiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yasa özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır. Akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

ama söylemem adını kimselere buyurmam. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek birler.

Ah Ferdi abi, ah ne diyor, olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz. Ama tabii bu şarkılarla birlikte deşarja ulaşan tüm duygular hayatımızın sonrası için mutluluğa vesile olsun değil mi? Melih abi selamlar Antalya'dan, Ahmet Ünal Ferdi Baba şarkısı Antalya'da çalışan tüm personel için demiş. Erzincan Tercan'dan dinliyoruz. Leyla Toptaş, Bahar Dost'a Bakan bir şarkı istiyoruz. Tüm sevenlerimize gelsin. Konya'dan selamlar. Tüm gönül dostlarına selam olsun diye ulaşmış. Trabzon'dan ben Mehmet Salih Işıklı. Biricik eşim İhsan'dan Işıklı için Müslüm Baba'dan bir şarkı. Mesaj böyle. Bilginiz olsun. Bakalım Bolu Mengen'den özel yayınlar. Melih Bey İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı finalde çalacağız. Eşim Gülay, çocuklarım Gökdeniz, Ayşe ve Melike'ye demişler. Allah bağışlasın. Konya'dan emekli polis Ahmet Ercan ben. Güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Şarkı İstanbul'da bulunan, şu anda kahvaltı yapan gelinim Şule ve oğlum Kadir ve tüm sevdiklerime. Bakalım Melih Bey hayırlı yayınlar. Arada yazıyorum bakalım şimdi okunacak mı diye. Sibel Can'dan bir şarkı istiyoruz diye göndermişsiniz ama hani okunmuyor dediğiniz mesajlarınızda isminiz yok. Okunan mesajın size mi başkasına mı ait olduğunu nereden anlayacağınızı ben merak ettim şimdi. Melih markette kulaklıktan dinlemeye devam. Babalar Restleri başlıyor demiş. Başladı, devam ediyor. Mustafa ben Antep'ten saygılar sunar. Şarkıyı sevmenin değerini bilen Yaren Ürkmez'e armağan etmeyi istiyorum demiş. Peki dedik biz de, o zaman ne yapalım? Bir Orhan Baba şarkısı, hemen ardına da Müslüm Gürses'ten, Müslüm Baba'dan iki güzel şarkıyla da Babalar Restelini şöyle renklendirmiş olalım. 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor.

içten olsa, kederin ahın hep beni bulsa, razıyım öylece gel bana doğru. Vay Allah, vay Allah, nasıl bir aşk kardeşim bu ya. Artık son demler ve Melih'in sevgi çemberinde mesajlara bakalım. Ergün Nalbant, biz de Tokat'ımıza selamlarımızı göndermiş olalım Erbaa'ya. Günaydın, hayırlı yayınlar diliyorum. Yıllardır kralcığım, ilk defa yazıyorum. Bursa'dan selamlar olsun oğullarım Enes ve Mehmet Selim'e demişler. Ali Yılmaz, çok teşekkürler. Samsun Terme Fındık Bahçesi'nde sizleri dinliyoruz demiş Funda Hanım. Melih Bey, ben Samsun'dan Muharrem. Şu an dışarıda ince ince yağmur yağıyor. Balkonda elimde çay, yanımda radyo, seni dinliyoruz. Oğlum Buğra ile demiş. Selam olsun. Hayırlı pazarlar Gazi Osman Paşa Küçükköy'e, biz de selam edelim. Yakup ve bütün kralcılar için demiş Aysel Sipahi'nin mesajı. Melih'ciğim, Recep Sargın, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Selamlar iletiyorum, saygılar sunuyorum. Melike Duran, Melih Bey Tokat'ta kahvaltı masasında dinliyoruz. İlhan, biricik eşim Melike için Emrah'tan bir şarkı demişsin. Az önce çaldık Emrah ama vakit kalırsa inşallah. Samsun'dan Hamide Bolu'ya giderken dinlemekteyim diye mesajını ulaştırmış. Beykoz Yeni Mahalle'den Murat Uğraç, aslen Çorum Sungurlu Eşme Köyü'nden şarkıyı tüm Çorumlu dostlarımıza diyerek satırlarını bizlere iletmiş. Gönül Ak, kahvaltı hazırlarken bizleri dinleyen dostlarımız arasında. Neşe Bulem, Kaya Ölmez. İbrahim Erkal'dan o şarkı değil ama başka bir şarkı hazırladım. Hemen dinleteceğim yine bütün İbrahim Erkal sevenlere.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman

0: finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
1: Akbank. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: fiyatı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Oy oy. Efendim alemin en kralı, kral efendi, Melih'in sevgi çemberinde bugün için biz ayrılan sürenin sonuna geldik. 13 itibariyle mikrofon başında sevgili Kadirhan olacak. Kadirhan'a kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Allah kısmet ederse inşallah haftaya cumartesi yine 09-12 arası Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, Allah'a ısmarladık.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: gözü aç. İlaç gibi radyo. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
1: seninle. İki toplantı arasında
2: yüksek proteinli bir şey.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında Erkiliç Bonfim'in kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
9: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: İklimsa. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir, bir
3: getir. Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. İlaç gibi radyo.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ile 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Sivas yolunun 57 ile 61. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek, Mengen yolunun 35 ile 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Karnın zil çaldığında
6: yüksek

0: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: 1-31 Ağustos tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 4000 liraya, seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Sigma ve

0: Mobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
1: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Evet, Kral Etkinlik Otobüsümüz bugün İzmir'de. Telefonunda Kral uygulaması olan ve Kral Otobüsümüzün yanına gidip şifremizi söyleyen Kralcımız özel markalara ait 5 ya da 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Önümüzdeki dakikalarda İzmir'deki Kral Otobüsümüzün bulunduğu lokasyonumuzu Kralcılarımıza paylaşacağız. Dediğim gibi telefonunda Kral uygulaması olan ve Kral Otobüsümüzün yanına gidip şifremizi söyleyen Kralcımız özel markalara ait güzel hediyelerin sahibi olacak dedikten sonra hafta sonu özel şarkılarımıza başladık. Yine hafta sonu özel şarkılarımızla yol almaya devam ediyoruz. Bu arada güzel bir pazar günü diliyoruz tüm kralcılarımıza. Biliyoruz ki pazar birçok kralcımız için tatil ama mesaide olan kralcılarımıza, yine yollarda olan kralcılarımıza selam gönderelim. Mesaide olan kralcılarımıza da kolaylıklar diliyoruz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı, bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel şarkılarımızla yol almaya başladık. Yine güzel şarkılarımızla devam edelim programımıza. Birazdan da gelen mesajları değerlendireceğiz.
1: Kadirhan

0: mesajımız var. Şu anda otobüste seni dinliyoruz. Elif ve Nazlı'ya selam gönderirsen mutlu oluruz Kadirhan demişler. Selam olsun. Balıkesir'den Ercan'dan gelen bir mesajımız var. İyi pazarlar Kadirhan. İstanbul'dan, Tuzla'dan taksici Ethem Çolakoğlu. Özellikle eşim Melek, oğullarım Ercan ve Çağatay için bir şarkı istiyorum diyor. Selam olsun sevgili abimize de. Kolaylıklar diliyoruz bu arada pazar mesaisinde olan tüm kralcılarımıza. Kadirhan iyi pazarlar, iyi yayınlar. Aksaray'dan Ömer Albayrak, ben Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Tüm kralcılara ve beni tanıyan herkese armağan ediyorum diyor. Sözümüz olsun. İyi pazarlar, hoş geldin evimize. Seni bekliyorduk, iyi ki varsın demiş. İyi ki sizler de varsınız. Almanya Herten'den Fatoş ablamızdan gelen bir mesaj. Kucak dolusu selamlarını ve sevgilerini iletmiş. Bizden de hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza selam olsun. Keyifli şarkılarla yol almaya devam edelim. Dediğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz İzmir'de. Birazdan İzmir'deki lokasyonumuzu kralcılarımıza paylaşacağız. Kulağınız bende olsun.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
3: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. EuroLeague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: 10-17 Ağustos tarihleri arasında...

0: Radyo.com'da.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
11: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kadirhan.

Evet, devam ediyoruz beraberliğimize, hafta sonu özel şarkılarımıza. Bu arada sevgili Dilek Özden'e de selamlarımızı gönderelim. O da şu anda Alanya Otogar'da pazar mesaisinde çalışan, bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Hem Dilek'e hem de şu anda mesaide olan tüm kralcılarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Kadirhan, sıradaki şarkıyı bana da armağan edersen sevinirim. Almanya'dan sizleri dinliyoruz diye gelen bir mesajımız var. Nimet selam göndermiş, bizden de ona selam olsun. İstanbul'dan, Bağcılar'dan selamlar Kadirhan, Feray ben. Şu anda bir taraftan çalışıyorum, diğer taraftan da seni dinliyorum diyor. İyi yayınlar Elif Yasin, mutluluklar der misin diye gelen bir mesajımız var. Birinci yılımız, sizi seviyoruz demişler. Mutluluklar daim olsun inşallah. Kadirhan iyi pazarlar. İrlanda'dan Emre ben, herkese armağan ediyorum sıradaki şarkı diyor. Yine gelen mesajlarımızdan şöyle bir tanesini daha paylaşalım. Şu an Konya'dan Alanya'ya otobüste gidiyorum diyor. Bir firma adı belirtmiş, onu söyleyemiyoruz. Tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize gelsin sıradaki şarkı demiş sevgili kralcımız. Yol açık olsun. Birazdan Kral Etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu kralcılarımıza paylaşacağım. Bir şey mi?

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ila 61. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Evet, 14.00 yaptık saatlerimizi. Kral Etkinlik Otobüsümüz İzmir'de. Lokasyonu kralcılarımızla paylaşıyoruz. Evet, Etkinlik Otobüsümüz İzmir Mavişehir'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi önünde şu anda kralcılarımızı bekliyor. Tekrar ediyoruz. Şu anda İzmir'de Mavişehir Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi'nin önünde otobüsümüz. Otobüsümüzün yanına ilk giden kralcımızın güzel hediyeleri olacak. Birazdan şifremizi de paylaşacağım. Ama öncesinde keyifli şarkılarımızı dinlemeye devam edelim.

Mesajlarınız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Hatay Samandağ'dan şu anda temizlik personeli olarak öğle arasında sizi dinliyoruz arkadaşlarla. Tüm çalışanlara gelsin sıradaki şarkı demiş. Mehmet'e ve çalışan tüm kralcılarımıza bu arada kolaylıklar dileyelim. Evet, vakit şifremizi kralcılarımızla paylaşma vakti. Kral Etkinlik Otobüsümüz biliyorsunuz İzmir'de. Az evvel lokasyonumuzu paylaşmıştık. Şimdi sıra şifremizde Kral Etkinlik Otobüsümüz. Bugün dediğim gibi İzmir'de telefonunda Kral uygulaması olan ve Kral Otobüsümüzün yanına gidip şifremizi söyleyen kralcımız özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Şifremiz Bergama Antik Kenti. Tekrarlıyorum, şifremiz Bergama Antik Kenti. Şifremiz Bergama Antik Kenti. Sevgili Özgür ilkiden kralcımıza hediye çekini takdim edecek. Lokasyonumuzu da kralcılarımızla paylaşmıştık. Dediğim gibi telefonda kral uygulaması olan, aynı zamanda şifremizi doğru bilen ve ilk giden, kral otobüsümüze ilk giden kralcımız özel markalara ait güzel hediyelerin sahibi olacak. Birazdan kimin kazandığını da açıklayacağız. Bakalım kim gidecek, hangi kralcımız gidecek kral otobüsümüze ilk önce.

Selamlar Kadirhan abi, Balıkesir Keksut'tan Özgür, Ufuk, İsmail'le seni dinliyoruz demiş. Selam olsun sevgili kralcımıza. Kadirhan abicim Balıkesir'den, Elif ben, şu anda Çiğdem ablamla rutin pazarımızda seni dinliyoruz her zamanki gibi keyifle demiş. Özellikle kuzenlerim Hatice ve Sinem'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Gurbetten gelen bir mesajımız var. Mutlu pazarlar Kadirhan, iyi yayınlar, iyi ki varsınız demiş. Fransa Lyon'dan Safuriye'den gelen bir mesajımız. Yine İzmir'den Serap, şu anda seni dinliyorum diyor. Eşim Belçika'da sizleri dinlemekte demiş. Ahmet Güzel için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diye gelen bir mesaj. Sevgi Can Güzel'den.

0: Evet. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. İki top.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Tarihleri arasında birinci nesil Core 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook 15 notebook

0: sonbilgisayar.com'da. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Telefon deyince vatan.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam Dilhan.

0: Evet, Viyana'dan sevgili Ersoy Şişman'a selam gönderelim. Eşi Songül oğlu Emre ile beraber bizleri dinlemekte. Kadirhan sevgiler Ankara'dan Betül. Eskişehir'den gelen bir mesajımız var. Müzeyyen cezaevinde olan oğlum Sezgin için sıradaki şarkıyı armağan etmenizi istiyorum demiş. Bu arada az evvel Instagram üzerinden de yazan kralcılarımız vardı. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. 0532 703 92 00 WhatsApp hattımızdan da mesajlar yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken sevgili Burak'a selam gönderelim. Şu anda bizleri Marmaris'ten takip etmekte. Yine Bedirhan'dan gelen bir mesajımız var. O da İzmit'ten seni dinlemekteyim Kadirhan diyor. Pazar mesaisinde olan kralcılarımızdan. Hem ona hem pazar mesaisinde olan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. Son bir mesajı daha paylaşalım. Sevgili Hasan'dan gelmiş. İtalya'dan bizleri dinleyen, takip eden kralcılarımızdan. Hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza da sıradaki şarkımız armağanımız olsun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Az evvel de belirttiğim gibi Kral etkinlik otobüsümüz İzmir'de. Telefonunda Kral uygulaması olan, şifremizi doğru bilen ve otobüsümüze ilk giden kralcımız, bakalım bugün kim oldu, hemen dinleyelim hangi kralcımız bizden hediye çekini kazanmış. Kulak veriyoruz kralcımıza. Evet, şu anda bir bağlantıda bir problemimiz oldu ama inşallah sesini duyurabileceğim kralcımızın.
1: İsmim Süleyman Bal, Kral FM'i dinliyordum. Kral otobüsünü gördüm, geldim yanına, hediye çekimi aldım. Teşekkür ederim Kral FM'e.
0: Evet, Süleyman Bal hediye çekimizin sahibi oldu. Güzel günlerde kullansın inşallah hediye çekini. Bir sonraki lokasyonumuzu da kralcılarımızla paylaşacağız. Öncesinde keyifli şarkılarımızı dinlemeye devam edelim.

0: İstanbul'dan Şeref Gültekin'den gelen bir mesajımız var. Kütahya Simav'a selam göndermiş. Isparta'dan İstanbul'a yolculuk yapıyorum. Ahmet Kaya'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Cengiz'den gelen bir mesaj sözümüz olsun. Bu arada hayırlı yolculuklar diliyoruz hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza. İzmir'den selamlar. Ben Kadir, eşim ve kızımla sizleri dinliyoruz demiş. İyi yayınlar. Kadirhan Balıkesir'den selamlar. Mehmet Ali Ayanoğlu'ndan gelen bir mesaj. Evet, Almanya'dan Kayserili Merve Turgut. Kayınvalidem Gülay Söğüt Bey'e selamlarımı iletiyorum. Sıradaki şarkı ona gelsin diyor. Sevgiler demiş sevgili kralcımız. Deniz Turgut mu göndermiş bu mesajı? Karışık gelmiş mesajımız. Okuyabildiklerimi paylaştım. Selam olsun hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza. Böyle Almanya mesajları peş peşe gelmiş. Yine Almanya'dan bir mesajla daha devam edelim. Kadirhan şu anda Almanya'dan Türkiye'ye doğru yolculuk yapıyoruz. Eşim Dilek'le beraber Bosna'dayız. Bizi eşlik ediyorsunuz demiş. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor Ahmet Uludağ.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

Osmaniye'den selam gönderiyorum tüm sevdiklerime demiş sevgili Ayşe'den gelen bir mesaj. Kadınan abi Tuzla Aydınlı'dan seni dinliyoruz demiş. Kral FM dinletiyoruz herkese, tüm Aydınlı sakinlerine ve tüm sevdiklerimize de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Cengiz'e de selam gönderelim, sırada güzel bir şarkımız var, ona da armağanımız olsun. Bu arada hem ona hem de pazar mesaisinde olan tüm kralcılarımıza, tüm esnaflarımıza da hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Birazdan devam edeceğiz mesajlarla.

0: ilaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Vakıfbank daima seninle.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
4: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kadirhan.

55 yaptık saatlerimizi. Kadirhan kolay gelsin demiş. Batman'dan Vahap, Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş, sözümüz olsun. İstanbul Esenyurt'tan gelen bir mesajımız var. Ümit, eşim Ladin için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Evet, devam edelim. Kolay gelsin Kadirhan kardeşim demiş. İzmir Çamdemir'den Bekir, eşimle seni dinliyoruz diyor. Abi merhaba. Annemin adı Yadigar, 56 yaşında, şu anda seni dinlemekte. Sıradaki şarkıyı ona da armağan edersen mutlu olurum diyor sevgili Berra.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ila 61. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

İstanbul Tuzla Aydınlı'dan Manav Nuri şu anda pazar mesaisinde olan kralcılarımızdan özellikle Cengiz, Cem, Efrail, Adem ve Kadir için bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Hem onlara hem pazar mesaisinde olan tüm kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Bu arada Instagram hesabım üzerinden de mesajlarımız yoğunlukta. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Uğur Özkan'dan gelen bir mesajımız var. İyi pazarlar Kadirhan, İstanbul Esenler'den sıradaki şarkıyı eşim Fatma, canım kızlarım Sıla, Zehra'ya armağan ediyorum. İyi ki Kral Efem var demiş, iyi ki sizler de varsınız. Kuaför Uğur'a da selamlarımızı iletelim. Evet, Musa'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda Eskişehir'den sizleri dinlemekteyim diyor. Tüm kralcılara gelsin sıradaki şarkı demiş. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

0: Kadirhan.
1: Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yâri neyleyim? Neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

0: derim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
2: Budur.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. Kadirhan.

0: yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yüreğim ince ince sızlamadım mı?
2: Eskişehir'den Ahmet Senşen'den gelen bir mesajımız var. Seni dinliyoruz Kadınan demiş. Devam edelim mesajlarımıza. Seda, şu anda Eskişehir'den Balıkesir'e yolculuk yapıyoruz. Seni dinliyoruz. Bodrum'daki eşim Alparslan içinde bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yollar açık olsun. Canım eşim Feyza ile Bartın'dan Safranbolu'ya yolculuk yapıyoruz demiş Murat. Yollar açık olsun. Hem onlara hem de şu anda seyir halinde olan tüm kralcılarımıza selam gönderelim. Merhaba, iyi çalışmalar. Salih, Zeki, Şahin adım. Trabzon'da fındık toplarken yazıyorum. 30 yıl önce de Trabzon Arsin'de sizleri dinlerdik. Neredeyse 50 yaşına geldim. Yine dinliyorum, dinlemeye devam ediyorum sizi. O zamanlar elimizde taşıdığımız pilli radyomuz vardı. Şimdi telefondan, internetten dinliyorum sıradaki şarkıyı. Tüm sevdiklerime armağan edersen mutlu olurum demiş. Sevgili Salih kardeşimize selam gönderelim. Bu şarkı ona da armağanımız olsun.

Evet, Antalya'dan Sibel ablamızdan, Sibel Avar'dan gelen bir mesajımız var. Çok sevdiğim sevgili kardeşim Metehan'ın annesi şu anda Antalya'da bizi dinlemekte. Hem ona hem ailesine selam gönderelim. Özellikle Sibel Avar ablamıza, eşine ve çocuklarına da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Öncesine gelen mesajlarımız var. Trabzon'dan, Aşağı Ovalı'dan. Çayın yanında seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor ama ismini belirtmemiş sevgili kralcımız. Hemen WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Orada da göremiyorum kralcımızın ismini. Bu arada ricamız olsun. Mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. WhatsApp hattımız 0532 703 92 çift 0. Aynı zamanda beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Mustafa şu anda bizleri çalışarak dinleyen kralcılarımızdan, tüm gümrük muhafaza memurlarına gelsin sıradaki şarkı diyor. Yine Sakarya'dan selamlar Kadirhan, Abdurrahman ben, Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Az evvelki şarkımız, onlara da armağanımız olsun. İyi yayınlar Kadirhan. Kocaeli'den Mehmet, özellikle yanımda bulunan canımdan çok sevdiğim eşim Sevgi için diyor. Kadirhan hayırlı yayınlar, huzurlu mutlu yayınlarınız olsun inşallah demiş. Bursa'dan Trakyalı Arif Yıldız sana da selam olsun. Yine İstanbul'dan Onur'dan gelen bir mesajımız var. Erzurum'dan Yakup Atar tüm dadaşlara gelsin diyor. Gaziantep'ten Hatun'dan gelen bir mesajımız var. O da Güllü'den bir şarkı istemiş. Geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık. Çok sevdiğim aileme armağan edersen mutlu olurum demiş. Erzurum'dan selamlar. Kars yolculuğumuz başlıyor diyor Duru Atan.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Televizyon deyince vatan.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
9: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
10: Sıvıların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Tosum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posta'yı indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
12: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy S25 FE 5G 8'e 256 GB akıllı telefon 40.999 liraya. Samsung UE85M 70H 85 inç 214 santim 4K Ultra HD Mini LED Smart TV uydu alıcılı 76.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
13: Kadirhan.

0: Evet sevgili abim Hüseyin Köksal Çınar'ın bugün doğum günü. Şu anda Ankara'da bizleri dinlemekte seyir halindeyken hem Hüseyin abimizin hem bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutluyoruz. Yeni yaşları onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabi sağlıkla beraber Hüseyin abimize aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımıza da şarkımızı armağan edeceğiz. Almanya'dan Türkiye yolunda olan sevgili Faruk Kurnaz, yola çıktık seni dinliyoruz arkadaşımla demiş. Hem ona hem yollarda olan kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Gurbetçilerimizle özellikle Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimizin çoğu karayolunu tercih ediyor ve onlar da uzun yol kaptanlarımız gibi uzun yolda bizi dinlemekteler. Selam gönderelim, selamla beraber hem onlara hem uzun yolda olan tüm kaptanlarımıza ricamız olsun. Aman hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, uykusuz yola çıkmayarak, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Hem onlara hem yolda olan, seyir halinde olan, yine yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Annem ve babamın 34. evlilik yıl dönümü. Onlar için güzel bir şarkı istiyorum demiş sevgili Duru. Hayırlı yayınlar, Sıla yolundan canım ailemle sizleri dinliyoruz diyor. Tüm gurbetçilere gelsin demiş. Yüksel ailesine selam olsun. Kadirhan İbrahim Gökmen Almanya Frankfurt'tan. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyor. Yine Konya'dan Mithat'tan gelen bir mesajımız var. Selamlarını iletmiş. Sakarya'dan Abdurrahman. Selamlar Kadirhan abi. Diyarbakır'daki canım aşkıma gelsin sıradaki şarkı diyor. Abi babamla seni dinliyoruz demiş. Babama özel bir şarkı istiyorum diyor. Rahmi. Bursa Yenişehir yolunda ailecek severek dinliyoruz. Babamızın doğum günü Barış Özkan. Kutlarsanız sevinirim. Kızları Berra ve Beyza göndermiş bu mesajı. Bir kez daha hem Barış Özkan'ın hem doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. İyi yayınlar Kadirhan abi. Ankara Çukurambar'dan. Kemal. Tüm emekçi taksicilere gelsin. Taksiciler olarak sizleri seviyoruz demiş. Eksik olmasın. Tüm taksicilerimize de selam gönderiyoruz. Hayırlı işler, bol kazançlar dileyelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Şöyle birkaç mesaj daha var. İzmir'den Karşıyaka'dan Hüseyin. Kankası Damla ile beraber bizleri dinlemekte. Erzincan Tunceli yolundayım diyor. Tüm şoför arkadaşlara gelsin sıradaki şarkı demiş Can. Evet iyi günler Kadirhan diyor. Ankara'dan Menekşe. Sandıklı'dan Rabia eşi Kadir çocuklarıyla beraber bizleri dinlemekte. Yine Almanya'dan Düsseldorf'tan gelen bir mesajımız var. Neslihan Ceylan'dan. Oğlu Metehan'la beraber bizleri takip etmekte. Tüm Türkiye'ye selam olsun demiş. Bizden de onlara tüm gurbette olan kralcılarımıza selamlar. Birazdan En Kral 20 listemizde sizleri baş başa bırakacağız. Bakalım bu hafta En Kral listemizde hangi sanatçılarımız liste başı, onları merak ediyoruz. Birazdan dinleyeceğiz. Güzel bir pazar akşamı olsun hepimiz için. Nasip olursa yarın gece en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
1: İlaç Gibi Radyo.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ila 61. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Avrupa aşırı sıcaktan kavruluyor, kuruyor. Yaşlı kıtada sıcak hava dalgalarının ve kuraklığın sonu gelmek bilmiyor. İngiltere'den Romanya'ya, Bulgaristan'dan İtalya'ya kadar bütün Avrupa kuraklığın pençesinde. İngiltere'nin %71'inde resmi olarak kuraklık ilan edildi. Orta Avrupa ülkelerinde de benzer bir manzara var. Macaristan'da Tuna Nehri'nde su büyük ölçüde azaldı. Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğinin kaynağını belirlemek için çalışmalar devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimleri sıkılaştırdı. 6 ilde 19 tesisin faaliyetleri durduruldu. 52 tesise 118 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Adana'da ise tarımsal drenaj kanallarındaki mikroplastikler dikkat çekti. Sudan numune alındı. Sıfır Atık Vakfı Akdeniz ve Ege'de plastik kirliliğine karşı saha çalışması başlatıyor. İlk etapta Antalya, Mersin, Muğla ve Adana'da saha çalışması yapılacak. Sahadan elde edilecek bulguların plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik somut çözüm önerilerine ve politika geliştirme çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Orman yangınlarıyla mücadelede kritik rol oynayan yangın havuzlarının sayısı artırılıyor. 55 yeni yangın havuzu daha yıl sonuna kadar hizmete alınacak. Söz konusu yapıların sayısı böylece 4851'e yükselecek. Ege'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk, Gökçeada ile Semadirek arasında Türkiye karasularında 70 ila 120 metre derinlikte ve 2 kilometreden fazla uzunlukta Ege Denizi'ndeki en büyük mercan ormanını keşfettik dedi.

haber.com'da. ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi 2.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

20. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Sayın, sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam ediyor. Sayın'ın hafızalara kazınan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından hicran oldu. Sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait hicran, bu kez Koray Avcı'nın güçlü yorumu eşliğinde yeniden dinleyiciyle buluştu. Duygusal derinliği, etkileyici melodisi ve yıllara meydan okuyan sözleriyle hafızalarda yer eden hicran, iki sanatçının yorumuyla bambaşka bir kimlik kazanıyor. Koray Avcı ve Ümit Sayın hicranla listemizde bu hafta 20 numara. Hiç.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Hicran şarkısıyla Koray Avcı ve Ümit Sayın'ı ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada sözü ve müziği Gülşen Çolakoğlu'na, aranjesi Hüseyin Kırkışoğlu'na ait Aşktan Sabıkalı şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplayan Yaşar İpek var. Sanatçı Aşktan Sabıkalı şarkısıyla listemizin 19 numarasında yerini alıyor. Korkma.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında sözleri Sıtkı Baba'ya, müziği Ali Ekber Çiçek, aranjesi Fatih Ağızkalı'ya ait Haydar Haydar türküsü var. Geçtiğimiz haftalarda yeni teklileri Haydar Haydar türküsüne farklı bir yorum getiren Karaf grubu 18 numaranın sahibi oluyor. 14.

Kral 20. Geldik en Kral 20 listemizin 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e ait olan Baboş'la 17 numaraya yerleşiyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında Baha'nın Dönüş Projesi'nin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tan Taşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum var. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu, Tan Taşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tan Taşçı En Kral 20 listemizde bu hafta 16 numarada.

0: soldum.
1: En Kral 20 listemizin 15 numarasındayız. 15 numarada geçtiğimiz haftalarda sözleri Mustafa Yaşamış, müziği İlyas Tetiğe ve düzenlemesi.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında yeni teklisi Atlatırım'ı müzikseverlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı 14 numarada yerini aldı.

Listemizin 13 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor sanatçı. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albüme adını veren Tanımam şarkısının sözü ve müziği Serkan Kaya, aranjesi ise Suat Aydoğan imzası taşıyor. Serkan Kaya Tanımam'la bu hafta 13 numaraya yerleşiyor. Seni...

En Kral 20 listemizin 12 numarasında Sammy Cenk bulunuyor. Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Sammy Cenk, En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada Mahzun Kırmızıgül'ün Gönlümdeki Şarkılar albümünün ikinci çıkış şarkısı Benim İçin Üzülme var. Sözü ve müziği Ali Tekin Türe'ye, düzenlemesi sanatçıya ait Benim İçin Üzülme ile Mahzun Kırmızıgül bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok, tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
9: Bellona, Bellona.
10: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
11: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch GT5 41 milim akıllı saat altın 8.999 liraya. JBL Tune 660BT NC kablosuz kulaküstü Bluetooth kulaklık siyah 2.649 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
13: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
14: Yol durumu.
15: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ila 61. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
13: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
16: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
17: En Kral 20.
1: Listemizin 11 numarasında Benim İçin Üzülme şarkısıyla Mahsun Kırmızıgül'ü dinledik. 10 numaradayız. Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile listemizin bu hafta 10 numarasında.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında geçtiğimiz haftalarda bir numarada ağırladığımız sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizin 8 numarasına yükseliyor.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında yeni teklisi Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı listemizin 7 numarasında.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından Bir Teselli Ver'e kendine has yorumuyla hayat veren Mahsun Kırmızıgül'e Orhan Gencebay da sürpriz yaparak Bir Teselli Ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül Bir Teselli Ver'le listemizde bu hafta 6 numara. Söyle evladım.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Karışık kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semi Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la listemizin 5 numarasında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu'yu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Beyaz etin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında her piliç bonfilinin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
3: İlaç gibi radyo.
5: En kral 20.
6: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler, En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numara. Belki

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Ara Beni Lütfen şarkısıyla Sakileri dinledik. 3 numaradayız. 3 numarada dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı Eller Üzer'le listemizin 3 numarasında yer alıyor.

Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20, 20 numara.
2: Ne dağlar diz çöker önümde ya.
1: On dokuz numara.
3: Varsın bir kere de çalsın davullar. Dengim olmayana.
1: 18 numara.
4: Var ucumda haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar.
1: 17 numara.
5: Gitmamış bir derdim var sorma. Derdimin
1: 16 numara.
6: Bir

0: 14 numara. Belki üzülür yıpranırım, dosta düşmana yaslanırım, yapmadığım şey değil atlatırım. 13 numara.
1: Tanımam, çıkma karşıma.
0: 12 numara.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
0: 11 numara.
1: Bundan sonra adını kırk yılda bir ararım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım.
0: En kral 20. 10 numara.
1: Yok öyle hakkını vermeyene sevda. Adımı derine derine yazmaya.
0: 9 numara.
1: Türk'ün

0: 4 numara. Üç numara.
1: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya tanıyamazsın.
0: İki numara.

En Kral 20. Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında Kayıp Persona isimli yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümünde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le En Kral 20 listemizde bu hafta yerini koruyarak zirvenin sahibi oluyor.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Tosum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: Unutulmayanlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.
2: Alemin en kralı kral efendimden ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Keyifli, güzel bir pazar günü dileklerimi iletiyorum sevgili kralcılar. Unutulmayanlar programıyla yine Nöbetçi Erdem karşınızda olacak. 2 saat boyunca o efsane şarkıları beraberce paylaşacağız. Programın başında hemen bir hatırlatmam var sevgili kralcılar. Kral otobüsümüz biliyorsunuz yollarda kralcılarla buluşuyor. Bugün de yine aynı buluşmayı gerçekleştirecek. Kral otobüsü bugün İzmir'de sevgili kralcılar. Kral otobüsünün yanına gidiyorsunuz, şifreyi söylüyorsunuz ve ilk olarak söyleyen kralcımız 5000 ve 10.000'lik hediye çeklerinin sahibi oluyor. Evet, kral otobüsümüz bugün İzmir'de. Bugünkü otobüsümüzün yanına gideceksiniz ve şifremizi aktaracaksınız. Şifremiz İzmir lokması. Evet, bugün otobüsümüze gidecek kralcımızın belirtmesi gereken şifre İzmir lokması. Evet, şifreyi belirteceksiniz. Peki otobüsümüz nerede sevgili kralcılar? Otobüs bugün Şirinyer Hipodromu önünde sizlerle buluşacak inşallah. İzmir'de Şirinyer Hipodromu önünde kral otobüsü orada. İlk olarak oraya ulaşan ve İzmir lokması şifresini belirten dinleyicimiz güzel hediyelerimize kavuşacak. Hadi bakalım İzmirliler, sizleri bekliyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişin
6: Füsti Şeftali budur.
7: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
9: Sevgili Kralcılar, 1990'lı yıllarda gerçekten çok özel isimler, çok özel sesler bizlerle buluştu. Çok güzel şarkıları bizlere ulaştırdılar. Şimdiki konuğumuz da onlardan bir tanesi. Çok güzel bir ses, çok güzel bir yorum. Özellikle Üzgünüm diye bir şarkısı var ki onunla yıllarca hep zirvede oldu. Ama neden sonra müziğe küstü, neden müzikten çekildi onu da pek bilemiyorum. Aslında müzikte olması hepimiz açısından çok güzel olurdu diye düşünüyorum. Bu özel ses, bu özel yorumcu tabii ki Jale.

Şimdiki konuğumuzun tarzını Büyük Usta Edip Akbayram'a benzetiyorum sevgili kralcılar. Konuğumuz da aynı onun gibi bir tavrı, bir tarzı, bir duruşu olan, yıllardır müzik dünyasında her zaman kendine özgü bir kitleye sahip olmuş. Çok özel bir ses, çok özel bir yorumcu. Yani türkülerde de var, özgün şarkılarda da var, çok farklı tarzlarda da onu görmek mümkün. Kalbiyle, gönlüyle çok özel bir isim Selda Bağcan.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Başkaları gitmiş olur gidince, bir sen yakınsın uzakta kalınca.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
4: Kendi tarzının çok özel isimlerinden bir tanesi sevgili Kralcılar. Ben onun yorumunu biraz Azer Bülbül'e benzetiyorum. Ya o kendisi pop söylüyor ama yorumdaki kalbi, gönlü, şarkıya çok şey katması anlamında söylüyorum bu tabiri, Azer Bülbül'le olan benzerliklerini. Çünkü şimdiki konuğumuz da öyle. Şarkıları kalpten söylüyor, gönülden söylüyor ve o duyguyu aynı Azer Bülbül gibi size hissettiriyor. Maalesef çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Hayatta olsaydı eminim ki tarzında, müziğinde çok özel yerlerde, zirvede olacak isimlerden bir tanesiydi Murat Göğebakan.

0: Sevgili kralcılar, şimdi mikrofonlarımızı İzmir'e uzatıyoruz ve kral otobüsüne ilk olarak giden dinleyicimiz ve şifremizi doğru olarak verip hediyemizi kazanan dinleyicimiz kimmiş bakalım, kulaklarımız İzmir'de.
1: İsmim Nil Karakaya, eşimle birlikte seyahat ederken Kral FM'i dinliyorduk. Anonsu duyup Şirinyer Hipodromu'nun önünde otobüse geldik. Şifreyi söyleyerek hediyeyi aldık. Kral FM ailesine çok teşekkür ederim.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ila 61. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek, Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Şimdiki konuğumuzun müziğe başladığı yılları ben ortaokulda falandım galiba. Ben çok net bir şekilde hatırlıyorum. O özel şarkılarda imzası olan birçok şarkıcıya da bestelerini vermiş. Zaman zaman konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bizi çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Kral FM'in çok özel isimlerinden bir tanesi. Hepimizle diyalogları çok samimi. Çağırdığımız bütün organizasyonlarda hep yanımızda yer almıştır. O da bizleri çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Fantezi müziğin, taverna müziğin özel ismi Metin Şentürk.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
3: Sıların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam.
5: Hep söylüyorum sevgili kralcılar, ablalar hepsi başlı başına birer efsane. Yani hiçbirini ben birbirinden ayıramıyorum, hiçbirini ayırt edemiyorum. Yani şöyle bir şey var, hepsinin ses renkleri, yorumları, söyleyiş tarzları çok farklı. Ama ablalar bir ekol oluşturmuşlar müzikte, onu kabul etmek lazım. Şimdiki konuğumuz da o ekolün en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Sadece Bülbül kasidesi bile onu anlatmaya, onun sesinin, yorumunun ne kadar özel, ne kadar büyük olduğunu anlatmaya yeter de artar diye düşünüyorum. Mine Koşan.

Evet, bir pazar küresi unutulmayanlar programı sona eriyor sevgili kralcılar. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasipte kısmette varsa pazartesi akşamı saat 21'de tekrar karşınızda olmak dilekleriyle. Allah'a emanet olun.

Kahreder hasretin beni derinden. Sendin bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Hatırla beni.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
4: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
5: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
6: Lösev hayat verir.
0: İlaç gibi radyo.
1: Nöbetçilerden.

sensiz yaşayabilirim ki. Bilir misin ne zor tek başına hayat, sensiz yaşayabilirim.

gözümü içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi, ama bildiğim bir şey var, herkes mutlu olsun derken ben yoksun kaldım.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam. Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: ilaç, ilaç, ilaç, İl Radyo.
1: Beni böyle çaresiz bırakma ne olur.

Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarınsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

eziyet çekmeye başlar benliğim. Duygumla, ruhumla ben de değilim. Yaşla değil, kanla dolar gözlerim.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Utan, utan, ettiğinden utan, gerçeği.

çıkıyorum artık hayatından. Kolay olmayacak onca yıl sonra. Kimsesiz, sensiz yaşamak. Yalnız yaşamak. Hadi uç kendi kanatlarında. Gez, dolaş, gönlünce yaşa. Beni hiç düşün.

demek yabancı oldum. Derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim. Ah, bilmediğim bir şeyler var. Nasıl söylesem?

0: ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralı. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Boş görünce koyarmış.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

bir rıhtım kenarında, yine onsuz, çaresiz bir başıma. Uçun turnalar, göçmen kuşlar uçun. Onu öylesine sevdim ki, yüreğime, kalbime ve hatta hücrelerime kadar işledi. Ama o bilmez ki mutsuzluğu, yorgunluğu, yalnızlığı. Herkes böylesine mutluyken ya ben? Ben böyle şansın, ben böyle hayatın, ben böyle kaderin...